0: Emre, Emre, Polis'i. Emre
1: bırak. Usta
0: bir bana yapın. Usta. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Muska. Muska. Best FM.